0: Ben de sonuncu, bu tamren bulu ve yancı, yuvayın da yancı kanda, ağlamanlar vanda, anne kumanda.
1: Anne diye!